insan. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldin, buna deniyorum.

Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi...

0: Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli
1: çok...

yeryüzüne indiren şarkım.

kaldı. Ateşlerinde hicranım, yandım kavruldum. Yüzünün denizinde kaybolup gittim yar.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

olunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatım boyunca sıcak bir yatak samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun insansın, bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri

güle gel, öyle seve seve gel. Seni gördüğüm gün ben buldum belamı. Hadi içe içe gel belamı. Hadi içe içe gel, inadına yine gel.

çölüm. Şeyde içti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözün. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışın gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gülüm.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive etti. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffith, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den bir kez daha günaydın herkese. 18 Haziran Perşembe sabahında 7 çeyrek oldu saatler. Ne güzeldi şarkının sözleri değil mi? Bilmem dikkat ettiniz mi ama Aspova seslendirdi eskimiş senelere. Birçok insanın duygularına tercüman olan bir şarkıydı. Yavaş yavaş ritmimizi de arttıracağız. Gündemi de aktaracağız. Malum burası Türkiye, gündem yoğun. Bir mesela Kuzey Avrupa ülkesinde bir yılda olan biten şeyler bizde bir günde oluyor bitiyor. Yepyeni konuların, yepyeni olayların arkasından gidiyoruz. Bakalım bugün gündemde neler var.

0: Reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

LGS sınavı geride bıraktığımız hafta sonu gerçekleştirildi. Üniversite için hazırlanan gençler de önümüzdeki pazar günü sınava girecekler. Bu da demek oluyor ki aslında aileler artık bu önemli sınavları da atlattıktan sonra yavaş yavaş tatil planlarına hız verebilirler. Yazdıkları olanlar zaten çoktan hazırlıklarını tamamladılar ve belki de birçoğu hafta sonunun gelmesini bekliyor kalıcı olarak uzun süre orada kalmak için. Deniz keyfi yapacaklar. Güzel bir tatili hak etti gençler, buna inanıyorum. Ama bugün deniz keyfi yapmak isteyenler için hemen Marmara Denizi'ndeki deniz suyu sıcaklıklarını hatırlatalım. Hamam suyu sevenler Silivri sahillerini, hatta Marmara Ereğlisi sahillerini akın edebilir. Marmara Ereğlisi sahillerinde bugün deniz suyu sıcaklığı 24 derece. Silivri'de de 23, Tekirdağ sahilleri 22 derece. Tabii ki Saros sahilleri serin, kızgın kumlardan serin sulara atlayıp serinleyebilirsiniz. 21 derece deniz suyu sıcaklığı orada.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive etti. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffiths, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Tam 32 yıldır güzel şeyler duymak istediğinizde yanınızdaydık. Bugün de öyle olmaya devam edeceğiz umuyorum. Sefon'un şahane şarkısı radyolarınızdaydı yeni saatimize. Salına salınayla gidelim yeni saatimizin başında. Günün hava durumu detaylarını bir kez daha hatırladıktan sonra gündemdeki haberleri aktarmaya devam edeceğiz. Burası Küpe FM. Güzel bir gün diliyorum hepimiz için.

Alp FM'den günaydın bir kez daha. 18 Haziran Perşembe sabahındayız. Yeni saatimiz 8'i 2 dakika geçiyor. Güzel bir gün diliyorum. Geride bıraktığımız dakikalarda deniz keyfi yapmak isteyenler için Marmara Denizi'ndeki deniz suyu sıcaklıklarını hatırlatmıştık. Şimdi de hava durumuna bir göz atalım. Bugün Trakya'da hava parçalı az bulutlu olacak. Tekirdağ ve İstanbul'da hava sıcaklığı 27 derece dolaylarında olacak. Kırklareli 28, Edirne 29, Çanakkale 30 derece. Komşuya şöyle bir uzanı verelim hemen. Bize yakın yerlerde Yambol olsun, Burgaz olsun, Plovdiv olsun, Stara Zagora olsun. Evet, komşumuz ama orada biraz daha serin bir hava bugün yaşanacak. 25-26 derece dolaylarında olacak.

0: Gluten ile tek tablette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL.

0: arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Küpe FM reklam.

0: kaşı gözü yok mu?
1: Dünya Kupası olanca heyecanıyla devam ediyor. Tabii ilginç haberler de her gün dünya basınında önümüze geliyor. Norveç'te Erling Haaland'ın attığı gol sismik sarsıntıya yol açtı. Evet, zaman zaman düşünürüz böyle, acaba mesela işte nüfusu kalabalık olan Çin'de o kadar insan topluca bir araya gelse ve hep beraber zıplasalar acaba deprem olur mu diye. Gerçekten de bu olmuş Norveç'te Erling Haaland'ın attığı golden sonra. Norveç Sismik Araştırmalar Enstitüsü deprem kaydediyor ve o depremde Bergen kıyılarındaki deprem tam da Erling Haaland'ın attığı golün dakikalarına denk geliyor. Şimdi günün en ilginç haberi olarak bütün dünya bunu paylaşıyor. Haaland Norveç'i salladı diye.

0: Reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Dünya Kupası olanca heyecanıyla devam ederken rekor üstüne rekor kırılıyor. 32 yıl sonra tek günlük seyirci rekoru da kırıldı. Dünya Kupası'nda salı günü oynanan 4 maçta toplam 281 bin izleyici tribünlerden izledi karşılaşmaları. Bu arada bugüne kadar 1,5 milyona yakın insan tribünlerden izledi. Tabii sadece heyecan karşılaşmalar anında ve tribünlerde yaşanmıyor. Karşılaşmaların öncesi ve sonrasında da çeşitli ülkelerin taraftarları Dünya Kupası'nın gerçekleştirildiği Meksika, Kanada ve Amerika'da çeşitli renkli görüntülere de sahne oluyor. Sahne bu kez İskoçların'dı. Dünya Kupası'nda bira stoklarını tüketmişler. 30 yıldır böyle şey görmedim diyorlar. Dünya Kupası için Amerika'ya Boston'a akın eden binlerce İskoç taraftar şehirdeki bira stoklarını tüketmiş. Şimdi yarın oynanacak Fas maçı öncesinde şehir acil takviyelerle maça hazırlanıyormuş.

0: FM reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışan yapar.
5: Anladım. Arkadaşlar klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
6: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
8: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
6: Daily One Energy. Orzaksan.
9: Lezzet ve sağlık deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park. Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
10: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
11: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
12: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
13: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
12: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMAL lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
14: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
15: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

Dünya değişiyor ve bazen biz bu değişimi yaşarken fark etmiyoruz bile. Bir düşünün bakalım, en son sinemaya ne zaman gittiniz, bir filmi sinema salonunda ne zaman izlediniz? Tabii pandemi birçok alışkanlığımızı değiştirdiği gibi sinemaya gitme alışkanlıklarımızı da değiştirdi. Ancak tek sorumlu, tek suçlu pandemi değil. Netflix gibi büyük dijital platformların artık cep telefonlarından bile izleniyor olması bütün dünyada insanları sinema salonlarından uzaklaştırdı, Türkiye'de de. Güzel filmler geliyor bu arada. Bazı filmleri özellikle sinema salonlarında izlemek şart gibi. O görsel efektlerle dolu, işte olağanüstü ses efektleriyle dolu filmler örneğin mutlaka sinema salonlarında izlenmeli diye düşünüyorum. İşte yaklaşan yaz aylarında böyle serin bir salonda güzel bir film izlemek isteyenler için güzel bir haberimiz var. Sinema bilet fiyatları yönetmeliğinde bir düzenlemeye gidiliyor ve sinema biletlerine indirim geliyor. Belirli yaş üzeri kamu meslek grubu, halk günü ve öğrenci biletine tam bilet fiyatının %40'ına kadar indirim uygulanacak. Engelli, şehit yakınları ve gazi bileti, sabah seansı bileti, kurum bileti ve izleyici özel biletlerine %50 indirim uygulanacak. Eğer biletinizi internetten alırsanız da %10 indirim uygulanabilecek sinema biletlerine.

mesafemiz. Serdar Ortaç ve şahane şarkısı Mesafe radyolarımızdaydı. Gün yaklaşıyor. Temmuz ayının ilk günlerinde Serdar Ortaç için gerçekleştirilecek olan Saygı Bir gecesini birçok müziksever merakla bekliyor. Bakalım hangi şarkıcılar Serdar Ortaç'ın hangi şarkılarını nasıl düzenlemelerle yeniden hayat verecekler. Oğuzhan Uğur ve ekibi yoğun bir çalışma temposu içerisinde, eminim ki daha öncekilerde olduğu gibi yine dinleyiciyi, izleyiciyi keyiflendirecek performanslar izleyeceğiz.

0: Kupe FM reklam. Reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağbahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
0: Küpe FM reklam.

Gerek sözleriyle, gerek düzenlemesiyle, gerek vokalleriyle, gerekse solist performanslarıyla Türk müziğinin en özel düetlerinden bir tanesi bendeniz ve Harun Kolçak'ın birlikte seslendirdikleri ve yılların imbiğinden süzülerek bugüne kadar ulaşmış şahane bir şarkı dinledik. Ve yeni saatimize de Sıla'yla ulaşalım. Yeni saatimizin başında hava durumunun detaylarını bir kez daha hatırlayacağız. Günaydın Trakya.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: You add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
6: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
8: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
9: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent Dr. Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
6: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
7: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
8: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Cumartesi sabahı yine sabahın köründe kalkacağız. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'na hiç de istediğimiz gibi bir başlangıç yapmadık. 2-0'lık Avustralya mağlubiyeti karamsarlık yaratsa da Montella ve öğrencileri bu kez daha hırslı. Amerika kampından gelen haberler, cumartesi sabahı 6'da oynayacağımız ya tamam ya devam niteliğindeki Paraguay karşılaşmasında bambaşka bir Türkiye izleyeceğimizi bizlere sanki hissettiriyor gibi. Montella Avustralya analizinde hataları tek tek ortaya koymuş, uyarılarını yapmış ve cesur kararlar almış. Sızan haberler bu yönde. Buna göre sağ bek pozisyonda Zeki'nin yerine Mert tercih edilecek. Stoperde Abdülkerim'in yanında Ozan Kabağan oynaması yüksek ihtimal. Orkun'dan vazgeçecek olan Montella orta saha ikilisini İsmail Hakan'dan oluşturacak ve önlerinde Arda'ya forma verecek. Sağda Yunus, solda Kenan şans bulacak. Santrfor'da Kerem favori, Barış Plase ve Deniz'de sürpriz aday diye kamptan sızan haberler bu yönde.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Sabah haberlerinde Perşembe gününün haberleri sona eriyor ama günün gelişmelerini Küpe FM'den saat başı bültenlerimizden takip edebilirsiniz. Öte yandan Küpe FM'i sosyal medya hesaplarından takip etmeyi de lütfen ihmal etmeyin. Instagram hesabımızda hem son dakika gelişmelerini hem de eğlenceli içerikleri sizlerle paylaşıyoruz. Beğendiğiniz olursa bir kalp atmayı, bir yorum yapmayı lütfen unutmayın. Çok beğendiğiniz olursa da sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive ediyor. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffiths, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küpe FM.
2: Rumeli'den haberler.
3: YKS'ye son 2 gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
2: Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. Mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü kurultay isteyen 833 delegenin imzası CHP Genel Merkezi'ne götürüldü. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin küresel açıdan kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin NATO içinde tek başına görüş oluşturabilen bir kutup niteliği taşıdığını da belirtti. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç Adaları'nda su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.
1: Spor.
4: A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarına San Francisco'da yaptığı antrenmanla devam etti. Milliler Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunda Kolombiya ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
1: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6.422 liradan, çeyrek altın 10.720 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar. Takvimler 18 Haziran Perşembe'yi gösteriyor ve haftanın o en güzel günlerinden birine, Cuma öncesinin o tatlı heyecanına hep birlikte gözlerimizi açıyoruz. Mikrofon başındayız ve önümüzdeki birkaç saat boyunca kahvenize tat, yolculuğunuza neşe, sabahınıza harika şarkılarla ritim katmak için buradayız. Merhum sanatçı Kayahan'ın daha önce hiç duyulmamış ve yayınlanmamış olan Sabaha Kadar adlı yepyeni şarkısını tüm dijital platformlar da yayımlayan bu özel parçayla iki dev ismin tam 23 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldiği çok anlamlı bir müzikal hatıra niteliği taşıyan pop müziğin usta ismi Nilüfer'e kulak veriyoruz. Hoş

0: FM reklam.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklerine bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.

0: Selam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

Haziran'ın o içimizi kıpır kıpır eden güneşi penceremizden sızarken siz de modunuzu yükseltmeye hazır mısınız? Trafikte olanlara sabır, işbaşı yapanlara kolaylıklar diliyoruz. Kulaklarınızı bize ayarlayın, enerjimizi paylaşıyoruz. Her yaz olduğu gibi bu yaz sezonunda da geleneği bozmayan, dinleyicilerine yeni bir aşk şarkısı armağan eden, şarkının hem söz yazarlığını hem de bestesini kendisinin üstlendiği Akşamüstü isimli parçayla romantik şarkıların sevilen ismi Yalın bizlere sesleniyor.

0: FM reklam. Reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: Yakışanı yapar.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
2: Küpe FM reklam.

programda hem ruhumuzu dinlendirecek şarkılara yer vereceğiz hem de hayata dair tatlı bir müzik haber sunacağız. Dünyanın tüm kargaşasını birkaç saatliğine dışarıda bırakın ve kendinize bir iyilik yapıp bizimle kalın. Albüm öncesinde DVD ve Mandalina sonrası Melisa eşliğindeki Art parçalarını yayımlamıştı. Son şarkısıyla beraber albüm öncesi 4 single'lık seriyi tamamlamış olan ve bugünlerde Şehrime Bombalar isimli parçasını da tüm dijital platformlarda hayranların beğenisine sunan Motive'ye kulak veriyoruz.

Zaman aşımına uğramış hikayemiz. Yıllar sonra kavuştuk sandık artık beraberiz. Sanardım değişmez hiç aşklarda lisan. Olmuşuz artık iki bambaşka insan.

0: FM reklam. Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
0: Küpe FM reklam.

0: Günaydın.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler.
4: YKS'ye son iki gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
3: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
5: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin red kararını Danıştay'a taşıdı. Temiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrare ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin küresel açıdan kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin NATO içinde tek başına görüş oluşturabilen bir kutup niteliği taşıdığını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasının İran'a yönelik bombardımanlarından daha etkili olduğunu söyledi. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç Adaları'nda su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.
2: Spor.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, Alanyaspor'a geri dönüyor. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun deneyimli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı öğrenildi.
2: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6422 liradan, çeyrek altın 10720 liradan alıcı buluyordu.
6: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 32 derece.
6: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik depreme dayanıklı ağır teslim. Güngör Mühendislik depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Böylesi görülmedi. Şampiyon bayiden Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Oto Center Lüleburgaz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Bugün günlerden 18 Haziran Perşembe, haftayı yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanırken yazın o dingin ve sıcak havasını hissettiğimiz bir gündeyiz. Yanınızda demli bir çay, belki taze çekilmiş bir kahve kokusu ve tabii ki radyonuzun sesinde biz. Özellikle ilişkilerde yaşanan iletişim kopukluklarını ve söylenmeyen duyguların yarattığı yıkıcı etkileri vurucu bir dille ele aldığı şarkının söz yazarlığı, bestesi ve vokali doğrudan Ahmet Hatipoğlu'na ait Susma isimli parçayı dinliyoruz.

18 Haziran Perşembe gününden herkese merhaba. Yeni günün en taze müzik haberleri ve tabii ki gününüzü güzelleştirecek özel müzik listemizle Küpe FM stüdyolarında canlı yayındayız. 13 Kasım 2026'da yayımlayacağı yeni stüdyo albümünün ikinci parçası olan Perişan Olmadan Sevemedim teklisini tüm dijital platformlarda yayımlayan derin temalı ve melankolik tarzını bu parçada da başarıyla sürdüren alternatif müziğin sevilen grubu kendimden hallice konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceri Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
0: Küpe FM reklam.

0: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
1: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive ediyor. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffiths, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 2 gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. Mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü kurultay isteyen 833 delegenin imzası CHP Genel Merkezi'ne götürüldü. ABD ve İran savaşı sona erdirecek 14 maddelik mutabakat metnini elektronik olarak imzaladı. Nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süreci başladı. Taraflar Lübnan dahil tüm bölgelerde

0: askeri operasyonları durdurmayı taahhüt ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin küresel açıdan kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin NATO içinde tek başına görüş oluşturabilen bir kutup niteliği taşıdığını da belirtti. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç Adaları'nda su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı. Spor. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında karşılaşacağı Paraguay müsabakasının hazırlıklarına San Francisco'da yaptığı antrenmanla devam etti. Milliler Paraguay karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubunda Kolombiya ilk maçında Özbekistan'ı 3-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Finans. Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6.422 liradan, çeyrek altın 10.720 liradan alıcı buluyordu.
1: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
0: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 32 derece.
1: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Hafta sonuna sadece bir adım kaldı. Perşembe gününün o tatlı koşturmacası başlamışken trafikte ya da evinizde bizi dinleyen herkesi bu güzel yolculuğa ortak olmaya davet ediyoruz. Hüseyin Mehmetoğlu ile işbirliği yaptığı yeni ortak teklisi Yalan mı? Hava Kara Bulutlu'yu tüm dijital platformlarda yayımlayan, geleneksel melodileri modern pop ritimleriyle harmanlayan, dinamik yapısıyla kısa sürede dikkatler üzerine çekmeyi başaran genç popçu Ece Mumay radyolarınızda.

0: Alpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark,

0: 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Küpe FM Reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Saatlerimiz 12 geçti bile, Perşembe gününün tam ortasındayız ve öğle molası resmen başladı. Herkese keyifli, bol lezzetli bir öğle vakti diliyoruz. Mikrofondayız, iş yerlerinde bilgisayar başından biraz olsun uzaklaşanlar, yemeğe çıkanlar arabasında bir sonraki randevusuna yetişmeye çalışanlar. Hepiniz yayına hoş geldiniz. Bugün Perşembe, yani Cuma gününün o tatlı gölgesi üzerimize düşmeye başladı bile. Haftanın yorgunluğunu unuturacak, enerjinizi tavan yaptıracak en hit şarkılar öğle kuşağını başlatıyoruz. Tatlı Kaçık adını taşıyan yepyeni hareketli şarkısını tüm dijital platformlarda yayımlayan, güçlü vokali ve 2026 yaz sezonuna damga vurmaya aday, enerjik pop ritimleriyle kısa sürede çalma listelerindeki yerini alan, şarkının sözleri ve bestesi pop müziğin başarılı üreticilerinden Gözde Anıl imzası taşıyan, düzenlemesini ise Ozan Bayraşan'ın üstlendiği Tatlı Kaçık isimli parçayla şimdi Aybüke Alber'e küpe efendi.

0: PFM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373 özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışınıysa İstanbul'da üst üste iki gece kapalı gişe stat konseri veren rekor nitelindeki stat serisine 1 Temmuz'da yine Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek 3. İstanbul konseriyle devam edecek Tan Tahçı'yla hepinize mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler.
3: YKS'ye son 2 gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
2: Rumeli'den haberler.
4: Küpe FM Haber.
5: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin red kararını Danıştay'a taşıdı. Temiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrara ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin küresel açıdan kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin NATO içinde tek başına görüş oluşturabilen bir kutup niteliği taşıdığını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasının İran'a yönelik bombardımanlarından daha etkili olduğunu söyledi. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç Adaları'nda su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.
4: Spor.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, Alanyaspor'a geri dönüyor. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun deneyimli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı öğrenildi.
4: Finans.
5: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6422 liradan, çeyrek altın 10720 liradan alıcı buluyordu.
6: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
5: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 32 derece.
6: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sun.

0: estamos estampidos.
1: Gündüz yolculuğu başlıyor.
2: Before you, in fact, coming up next up.

18 Haziran'dan, müzikal takınız Kupa FM'den, gündüz yolculuğumuzdan herkese merhabalar. Emircan İrek ve yepyeni şarkısı Geçmiş Geçmiş'te bugünkü açılış şarkımız oldu. Hepiniz hoş geldiniz. Pamela ve Gökçe ile Talü şarkılarından Adresler karıştı. Daha önce Özlem Tekin'in yorumladığı bir şarkıydı. Şimdi sizlerle.

0: Fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Hakan Peker ve Sen Yoluna Git radyolarınızdaydı. Cihangir'de yeni bir eve taşınmış kendisi. Bir televizyon programında böyle bir denk geldim de. Bu arada yeni şarkıların da yolda olduğunu söylemiş. Hatta şöyle bir söz geçiyormuş yeni şarkılarından bir tanesinde. İşte Tanrı kadını yaratmış ama seni biraz abartmış gibi sözleri var dedi. Merakla bekliyoruz bakalım yeni şarkıları da nasıl olacak. Hakan Peker Sen Yoluna Git'le radyolarınızdaydı. Enerjisi yüksek, çok keyifli bir şarkı olmuş. Yolu açık olsun diyelim. Bizler de bugünlerde sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Ritmimizi düşürmeden de Sezen Aksu'yla devam ediyoruz şarkısı. Canımsın sen şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. Çetaş Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. Çetaş Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Küpe FM reklam.

Küpe efendim, burası gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu güzel Haziran gününde değerli dinleyiciler, şimdi şöyle bir spor haberimiz var. Haberimiz çok kısa, hemen bir bilgi olarak sizlerle paylaşmak istiyorum, özellikle de Fenerbahçelilerle. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli olmuş arkadaşlar. Fenerbahçe futbol takımının yeni teknik direktörü İsmail Kartal olmuş. Hayırlı olsun diyelim bugüne damgasını vuran, vurmakta olan, konuşulan spor haberlerinden bir tanesi. Gündüz yolculuğumuzda şimdi konuğumuz Deniz Seki ve klasik şarkısı Kop Gel Günahlarından.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Küp FM.
1: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın ilgili anıyı yeniden aktive etti. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffiths, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Yapay zeka dünyasında ve teknoloji dünyasında da diyebiliriz bu habere. Bugün çok büyük, çok önemli, çok dikkat çekici, çok ilginç bir haber var arkadaşlar. Midjourney diye fotoğraflar, yapay zeka fotoğraflar, resimler üreten bir yapay zeka görsel üretim modeli, aracı vardı. Çok popüler. İlklerinden bir tanesi. Özellikle de zannediyorum ki 2023-2024 civarları, 2022-2023-2024 civarları. O yıllarda aşırı popülerdi. Sonrasında birçok farklı alternatif modeller çıktı ve bu yapay zeka görsel üretme modellerinin yetenekleri de giderek arttı. Midjourney'in popülaritesi yaklaşık olarak son 1-1,5 yıldır bayağı azalmıştı. Yani kayboldu gitti. Sesleri yükseliyordu bu sektörde. Midjourney artık esamesi okunmayan bir model haline gelmişti. Bugün çok ilginç bir geri dönüş yaptı arkadaşlar Midjourney. Midjourney MRI kadar güçlü ama 60 saniyede tüm vücudu tarayabilen bir tarayıcı, Scanner adlı bir tıbbi cihazını tanıttı. Çok şaşırtıcı, çünkü Midjourney dediğimiz oluşum sadece yapay zeka ile üretilen fotoğraflar ortaya koyuyordu. Yarım milyon mikro ultrasonik birimle vücudunun 3 boyutlu haritasını çıkarıyor insanın. FDA onayı bekleniyormuş. 2031'e kadar 50 bin cihaz hedefleniyormuş. Yani insanın bütün vücudunu inanılmaz detaylı bir şekilde tarayan bir cihaz geliştirmişler. Yapay zeka algoritmasıyla tabii ki. Ve bu cihaz böyle nasıl diyeyim, havuz gibi düşünün arkadaşlar, ama silindir şeklinde bir havuz gibi, insanın içine girebileceği, içinde su oluyor sanırım, böyle bir animasyonla tanıtmışlar videoyla. İçine giriyorsunuz onun, spa gibi bir şey bir de birazcık. Ve 60 saniyede bütün vücudunuzu o yapının içindeki sensörler tarıyor, atomik boyutta. Yani o kadar detaylı bir 3 boyutlu haritanızı çıkarıyor ki son derece detaylı bir tarama yapıyor vücudunuza. Böyle bir cihaz geliştirmişler. Gerçekten de tıp alanında, sağlık alanından oldukça dikkat çekici bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Bu saatimizi bu teknoloji haberimizle noktalamış olalım arkadaşlar. Haber merkezimize bağlanacağız ve ülkemizde ve dünyada meydana gelen son gelişmelerden haberdar olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler.
4: YKS'ye son 2 gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
3: Rumeli'den haberler.
5: Küpe FM Haber.
6: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Ekrem İmamoğlu diplomasının iptaline karşı açtığı davada mahkemenin red kararını Danıştay'a taşıdı. Temiz dilekçesinde diploma iptali kararının hukuka, hukuk güvenliği ilkesine, idari istikrare ve kazanılmış haklara açıkça aykırı olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin küresel açıdan kritik bir dönemde gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Fidan, Türkiye'nin NATO içinde tek başına görüş oluşturabilen bir kutup niteliği taşıdığını da belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran gemilerine karşı uygulanan deniz ablukasının İran'a yönelik bombardımanlarından daha etkili olduğunu söyledi. Yunanistan, Ege Denizi'ndeki Tine ve Kırlangıç Adaları'nda su sıkıntısı nedeniyle olağanüstü hal kararı aldığını açıkladı.
5: Spor.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giyen ve sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan, Alanyaspor'a geri dönüyor. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun deneyimli futbolcuyla yaptığı görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığı öğrenildi.
5: Finans.
6: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6422 liradan, çeyrek altın 10720 liradan alıcı buluyordu.
7: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
6: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 32 derece.
7: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Çok başarılı bir yorum olmuş bu klasik şarkı. Seni her gördüğümde Buray yorumuyla bizlerle buluştuğu müzikal takınız Küp FM'de. Şimdi İrem Derici zamanı ve ikinci saatimizin sıradaki konu İrem Derici ve şarkısı Sonum Öyküne.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
4: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552

İstanbul trafiği çok büyük bir problem değerli dinleyiciler, biliyorsunuz. İnanılmaz büyük bir sıkıntı yaratıyor İstanbul trafiğinin büyüklüğü. Ve artık öyle görüntüler görmeye başladık ki ben baştan sosyal medyadan bu bahsedeceğim görüntüleri gördüğüm zaman herhalde bir parodi zannettim. Yani sosyal medyada çünkü gördüklerimizin %90'ına inanmamalıyız ya. Böyle bir parodi yapmışlar diye düşündüm. Ancak doğruymuş. Olay şu: İstanbul trafiği çalışanlarının hayatını saate göre değil trafiğe göre şekillendiriyor. Levent ve Maslak'taki plazalara gidenler trafiğe yakalanmamak için arkadaşlar sabaha karşı, bazıları gece yarısı yola çıkıp iş yerlerinin önünde mesaiye kadar bekliyorlar. Şaka değil, gerçek. Böyle bir alışkanlık başlamış bazı insanlarda. Kameraya çekmişler, videoları var sosyal medyada, röportajlar yapmışlar o insanlarla neden böyle yaptıkları ile ilgili. Araçlarında yastık ve battaniye bulunduran çalışanlar bu kişiler. Bu süreyi uyuyarak, telefon izleyerek ya da makyaj yaparak geçiriyorlar. Bir çalışan 2 saat boyunca arabasında uyuduğunu, Büyükçekmece'den gelen başka bir çalışansa 7.30 sonrası, sabah 7.30 sonrası çıkınca yolun 2 saati bulabildiğini, bu yüzden geldiğinde civarda yürüyüş yaptığını anlatmış, zamanını böyle geçirdiğini anlatmış. Artık trafik yüzünden insanlarda bu tür post apokaliptik gibi gelen, kulağa bu şekilde gelen alışkanlıklar başlamış değerli dinleyiciler. Çok ilginç gerçekten. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Mela Bedel bizlerleydi en son. Ve şimdi kendimden hallice sizlerle olacak.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre PET 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'de bugünlük gündüz yolculuğumuzu bitiriyoruz. 18 Haziran 2026 Perşembe tarihlerimiz ve Küpe FM'de harika şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz. Son şarkımız Merve Özbey'den Bir İmkansız Var olacak. Ama bizim yolculuğumuzun son şarkısı olacak bu. Birazdan haber merkezimize bağlandıktan hemen sonra Dilek'le Müzik Keyfi sizlerle olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 2 gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkalı Arnavutköy metro hattını yarın açacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağını açıkladı.
3: Spor.
4: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal, Sarı Lacivertliler'de 4. dönemini yaşayacak. Real Madrid kulübü Liverpool forması giyen İbrahim Konate ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6.422 liradan, çeyrek altın 10.720 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. Perşembe gününde birlikteyiz. Emre Altuğ ilk konuğumuz. Emre Altuğ 27 yıllık profesyonel müzik kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserine imza atmaya hazırlanıyor. Sanatçı 29 Haziran Pazartesi akşamı dinleyicileriyle buluşacak.

0: FM reklam.
1: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleri.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: Aleyna Tilki kariyerinin 10. yılı kapsamında hayata geçirdiği Kırlar Turnesi'nin açılış konserini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi. Sihirli orman atmosferinin yansıtıldığı özel sahne şovlarıyla binlerce müzikseveri büyüleyen şarkıcı, çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o kadın olduğumu düşünüyorum sözleriyle heyecanını

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Edis, Harbi Açık Hava'da Yıldız Silbe'nin unutulmaz eseri Delikanlı'mı yorumladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler binlerce kez paylaşılırken dinleyicilerden gelen övgü dolu yorumlar dikkat çekti.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı'nın ilk teklisi Geçmiş Geçmişte'yi yayınladı. Söz ve müziği Emircan İrek'e ait olan Geçmiş Geçmişte tüm dijital müzik platformlarında ve şimdi Küpe FM'de sizlerle.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive etti. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffith, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe FM.

0: sesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 2 gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkalı-Arnavutköy metro hattını yarın açacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağını açıkladı.
3: Spor.
4: Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal, Sarı Lacivertliler'de 4. dönemini yaşayacak. Real Madrid kulübü Liverpool forması giyen İbrahim Konate ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6.422 liradan, çeyrek altın 10.720 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul ve Tekirdağ 27, Kırklareli 28, Çanakkale 30, Edirne 32 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Hasan Koç, söz ve müziğine Çağrı Telkıvran'la birlikte imza attığı yeni şarkısı, bunun adı Aşk Sayla, dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının video klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekildi.

0: PFM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 4292.

0: Bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubemize bekliyoruz. Çeri.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Küpe FM reklam.

Manifest ilk Avrupa konserinde Rotterdam'da kapalı gişe doldurarak uluslararası yolculuğuna başlangıç yaptı. Konser sırasında dinleyicilerin "Türkiye sizinle gurur duyuyor" tezahüratları karşısında Manifest üyeleri duygusal anlar yaşadı.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
6: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar.

0: %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 5053.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son 2 gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkalı Arnavutköy metro hattını yarın açacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağını açıkladı.
3: Spor.
4: Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal, Sarı Lacivertliler'de 4. dönemini yaşayacak. Real Madrid kulübü Liverpool forması giyen İbrahim Konate ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6.422 liradan, çeyrek altın 10.720 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. Perşembe akşamında ben Mehmet Ali sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Her akşam olduğu gibi yoğun bir günün ardından eve dönüş yolculuğunu eşsiz kılacak ve müzik seçkisi güncel haberlerle eve dönüş keyfi başlıyor. İşte yol arkadaşınız olacak o listenin ilk şarkılarından birisiyle başlayalım. Güçlü sesi ve sahnedeki samimi duruşuyla yine listelerin üst sıralarında olmaya devam eden sevgili Melek Mosso, özellikle son dönemde kadın hakları ve toplumsal duyarlılık konusundaki çıkışları müzikal kariyerinin ötesinde bir toplumsal figür haline gelmesini de sağlıyor. Yaşamak dedikleri bu çalışmasıyla da Küpe FM'de şimdi. Hoş geldiniz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.

2026 yılına girdiğimizde hatırlıyorum aslında bu sözünü. Paylaşmış olduğu aşk manifestosuyla dinleyicilerine tutkulu bir yıl sözünü vermişti sevgili Buray. İşte bizlerle buluşturduğu yeni yorumlarından birisi bir Erkin Koray klasiği aynı zamanda. Romantik tınılarıyla eve dönüş keyfimize eşlik edecek. Henüz daha yola çıkmayanlara ve çıkmak için sabırsızlananlara buradan kolaylıklar diliyoruz. Akşam mesaisine başlayanlara da buradan kolaylıklar diliyoruz. Küpe FM bu güzel yaz akşamınıza eşlik etmeye devam ediyor bu harikulade çalışmalarla. Seni her gördüğümde şimdi Küpe FM'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Radyonuz Küpe FM müziğin sevilen yıldızlarını bizlerle buluşturmaya devam ederken sırada bu defa İlyas Yalçıntaş ve yeni şarkısı burada olacak. Kendine has tarzıyla modern popun sınırlarını zorlamaya devam eden İlyas Yalçıntaş ismiyle Müsemma, kuralsız adını verdiği şarkısı yine müzik dünyasında alışılagelmiş kalıpları yıkan tavrıyla bu akşamki seçkimizin en ritmik noktalarından birisine eşlik edecek kuralsız ve İlyas Yalçıntaş radyonuzda.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Küpe FM reklam.

Mustafa Sandal'ın unutulmaz hitleri tekrar hayat buldu. Sefo'nun modern dokunuşlarıyla tekrar hayat bulan o yorumu dinleyeceğiz şimdi. Nostaljiyi güncel rap sound'uyla harmanlayan bu başarılı cover sizi dinlerken özellikle belki de anılarınızla günümüz enerjisi arasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak küpe efendim. Ne dersiniz? İsyankar şimdi radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın ilgili anıyı yeniden aktive etti. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffith, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Radyonuz Küpe FM'de sırada müzik dünyasının nostaljik prensesi Göksel burada olacak. Son dönemde özellikle boks sporuna olan tutkusuyla sahne performansını ve şarkıcılığını da bambaşka bir noktaya taşıdığını ifade ediyor Göksel. Bu şarkısında hüzün ve dinginliği de bir arada sunuyor bize. Sanatçının spor disipliniyle harmanladığı bu yeni dönem enerjisi sesindeki o eşsiz performansa da yansıyor aslında. Küpe FM'de Göksel zamanı, ayrılıyoruz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler.
2: YKS'ye son iki gün. Zorlukları aştınız, denemeleri bitirdiniz. Artık sadece kendinizi tebrik etme ve sınav anına odaklanma zamanı. İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak sınav adaylarına başarılar dileriz.
1: Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Kiremitoba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Halkalı Arnavutköy metro hattını yarın açacağını duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve Karaal'ı arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11.883 okulda 44.886 personel ve 6.907 ekibin görev yapacağını açıkladı. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi takımın başına İsmail Kartal'ı getirdi. Kartal, Sarı Lacivertliler'de 4. dönemini yaşayacak. Real Madrid kulübü, Liverpool forması giyen İbrahim Konate ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 44 kuruş, 1 euro 53 lira 50 kuruş, gram altın 6.422 liradan, çeyrek altın 10.720 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Süper FM'de harika bir perşembe akşamı eve dönüş keyfi devam ediyor. İstanbul'un karmaşasını ve insan hikayelerini kendi perspektifinden, penceresinden anlatan bir grup var sırada, 2'ye 10 kala. Aslında hepimizin zihninde süre gelen o kentsel dönüşüm sürecine ışık tutuyor. 2'ye 10 kala şehir hayatının hızına karşı bir an durup düşünmek isteyenler için bir mola da diyebiliriz eve dönüş keyfinde. Kafamda kentsel dönüşümler, radyonuz Süper FM'de.

0: Kulübü FM reklam. Reklam.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam yapar.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji,
1: Orzaksan. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panelvan araçlarımızla işinizi güçlendirin.

0: Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

son zamanlarda bizlerle buluşturduğu yeni şarkısı geniş bir orkestrayla canlı kaydedilmesiyle müzik çevrelerinden de şimdiden tam not aldı. Belki de sizler Küpe FM'de ilk kez dinleyeceksiniz bu şarkıyı. Bakalım beğenecek misiniz efendim? Hem duygusal yoğunluğu hem de prodüksiyon kalitesiyle de aslında dikkat çekiyor diyebilirim. Mert Demir'den Biterse Hatıran radyonuzda.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Delivan Enerji
1: Orzakstan. Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159. 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338. Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya, iç içe, huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'desiniz. Sırada Mabel Matiz burada olacak. Bu yaz özellikle açık hava konserlerine ağırlık verecek. Önümüzdeki Temmuz ayında özellikle 25 ve 26 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'da açık hava tiyatrosunda olacak ve böylelikle Temmuz ayını kapatmış olacak bu iki konserle birlikte. Ardından da yine İstanbul'da 21 Ağustos'ta vereceği bir konser var Mabel Matiz'in. Belki ajandanıza not edersiniz. 22 Ağustos'ta da yine Harbiye Cemil Topuz'da açık hava tiyatrosunda olacak. Eylül ayında ise 13 Eylül'de Bursa'dan bizi dinleyen Mabel Matiz hayranları varsa 13 Eylül'de Kültür Park açık hava tiyatrosunda Mabel Matiz eski yeni en sevilen şarkılarını seslendirecek, bir konsere imzasını atacak. Ve şimdi ise onun yeni albüm döneminin de en güçlü sinyallerinden birisini aldığımız Dağılıyorum Olaysız şarkısı radyonuz Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
0: Küpe FM reklam.

Radyonuz Küpe FM'de Perşembe akşamında beraberdik sevgili dinleyiciler. Harika bir yaz akşamı sizi bekliyor. Yine haftanın dördüncü eve dönüş keyfini noktalıyoruz hep birlikte. Yarın saatler 17'yi gösterdiğinde bu kez hafta sonunda sizlere hazırlayacağımız harika bir programla sizlerle buluşacağız diyelim. Cabbar var sırada, cesaretsizce olmuyor şarkısıyla. Hoşçakalın.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19. Kupe FM.

Herkese merhaba ve işte yepyeni bir gün daha, Perşembe günü, hafta sonuna çok az kaldı, ne mutlu bize diyorum ve inşallah eve ulaşmışsınızdır ama hala çalışanlar varsa onlara kolaylıklar diliyorum çünkü akşam çalışanlar da var. Ancak büyük bir kısmı evine ulaşmış, yemeklerine oturmuş, belki yemeklerini yemişlerdir bile. Daha da erken yemek de moda biliyorsunuz, sağlık için diyorlar, çok erken yiyin diyorlar, geceye bırakmayın diyorlar, diyorlar da diyorlar ve başlıyor. Diyoruz.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
5: Küpe FM reklam.

Doğuş'tan Uyan dinleyelim. Valla unutulmaz bir Doğuş şarkısıdır. O yüzden hep aklıma gelir ne zaman çalsa. Aa, ben de bu şarkıyı çalayım diyorum. Efendim, bu arada Reha Muhtar'la bir şey yaşamış Doğuş yıllar önce. Valla hatırlamıyorum ben ne yaşadı. Ama öbür tarafta hesaplaşacağım demiş bu konuyla ilgili. Doğuş sonra yaptığı açıklamada ben hakkımı helal ettim dedi. Ölmüş bir insanın arkasından da bence yapılacak en iyi şey. Bir de aradan yıllar geçince zaten insan bir sakinleşiyor. Ve Doğuş Uyan.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

nedenle mendille devam edeceğiz. Yeni Zelanda'da çok ilginç bir kedi var, ondan bahsedeceğim size. Kediler gerçekten değişikler. Değişik bir yapı, değişik bir zekaları var. İki farklı evi varmış kedinin. İki ailede kedinin sadece kendilerine ait olduğunu sanıyormuş. Bazen de filmlerde falan oluyor ya, gerçek hayatta hiç olmaz. İki tane evi olan, iki ayrı kimlikle yaşayan insanlar falan. Özellikle erkeklerde olabiliyor ama filmlerde oluyor, dizilerde oluyor. Gerçek hayatta hiç duymadık öyle şeyler. Kadınlarda da olabilir tabii ki ama zor bir şey yani. Neyse, olmasın da zaten. İki ailede bu kediyi kendini zannediyormuş. Bir aile kediye Oli ismini vermiş, diğeri de Cleo olarak tanıyormuş. Kedi iki ev arasında gidiyormuş, geliyormuş, yemek, ilgi, bakım görüyormuş. Ne güzel. Böylece daha fazla konserve mama da yemiştir dedikten sonra söz müzikte.

0: FM reklam.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Bingü ve sebebi sensin var sırada. Bugün de tabii ki ben sizlere hatırlatmak isterim efendim. Instagram'da bizleri takip ediniz. Takip listenizi ekleyiniz ve tabii ki efendim Instagram'da bizleri takip ettiğinizde ne oluyor? Gündemden, bizlerden, radyonuzdan, programlardan birçok şeyden haberdar oluyorsunuz. Ve tabii ki ara ara sizler için orada sürprizlerimiz, çekilişlerimiz de oluyor dedikten sonra söz müzikte.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive etti. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffith, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Yeniden başlasın diyecek şimdi Yeşim Salkım, eskilere götürecek bizi. Bittiğini düşündüğünüz an genellikle yeni bir şeyin başlangıcına en yakın olduğunuz andır. Her bitiş de bir başlangıcın habercisidir, değil mi? Ne kadar da doğrudur. O yüzden bir şeyler biterken üzülüyor olsak da yeni başlangıçları düşünüp kendimizi teselli etmeliyiz. Ve işte Yeşim Salkım yeniden başlasın.

kavga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 20. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe tam 32 yaşında.

0: FM reklam.
1: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.

0: Gökhan Türkmen ve Ezberime Var sırada. Brezilya'da bir aile 12 yaşında sanarak evlat edindikleri kızın 37 yaşında bir kadın olduğunu öğrenmişler. Ay bu da çok acayip bir şey. Baktım kendisine de tabii ki tipine bakıyor insan, merak ediyor. Evet biraz büyük gösteriyor da 12 nerede, 37 nerede? Sonra ne yapmışlar acaba? Yani devam etmişler mi? Nihayetinde 37 yaşında da evlat yok mu? Devam da edebilirler bence. Ve müzikle devam ediyoruz.
1: Küpe FM'desiniz. 9 günlük bayram tatili bitti. Kimimiz memleketlere gitti, kimimiz sahillere kaçtı, kimimiz de bu tatilde dinleneceğim deyip belki de daha çok yoruldu. Şimdi yeniden İstanbul trafiği başladı. Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'de. Yeniden işler, yeniden koşuşturma başladı sizler için. Ve bizler de moralinizi bozmayın diyoruz bunun için. Çünkü Küpe FM'de beraberiz saat 17 itibarıyla radyolarınızdayız en iyi, en yeni müzikle. Sırada Gökhan Türkmen var. Ezberime ile burada.

Sefo'yla yine seni severdimle devam edeceğiz efendim. Bizim de sevmemiz gereken şeyler var. Sevmemiz, saygı duymamız gereken şeyler. Mesela arılar. Biliyor musunuz, arılar artık resmen dünyanın en önemli canlısı olarak kabul edildi. Bir sistem var biliyorsunuz yaşam içerisinde. Onu incelediğinizde eğer arılar yok olursa hayatımız mahvoluyor. O yüzden o sistemi de hiç bozmamak lazım. Ama çağımızda ve tabii ki yıllar geçtikçe bir takım şeylerin heyecanlandım birden. Sistemine de insanlar olarak zarar vermiyor değiliz dedikten sonra söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive ediyor. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffiths, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın haftanın son iş gününde yine burada sizlerleyim.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: bitse de. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Yeni bir araştırmaya göre anılar hatırlamasak da beynimizde var olmaya devam ediyor. Nottingham Üniversitesi'nden psikologlar tarafından yürütülen araştırmada katılımcıların beyin aktiviteleri ölçüldü. Katılımcıların kısa video klipleri belirli kelimelerle ilişkilendirilmeleri istendi. Daha sonra bu kelimeler tekrar gösterildiğinde videoyu hatırlamaya çalışmaları istendi. Sonuçlara göre beyin, katılımcılar videoyu hatırlasın ya da hatırlamasın, ilgili anıyı yeniden aktive etti. Bu da anının aslında hala var olduğunu gösterdi. Araştırmanın başyazarı Benjamin Griffith, anıların bilince ulaşması için belirli bir ritmik beyin aktivitesinin gerekli olduğunu söyledi. Araştırmacılar, bulguların demans gibi hafıza bozukluklarının tedavisinde yeni bir yaklaşım geliştirmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Bu düş çok güzel. Belki bir rüyaya benzeyen bu masum ezgiden. Belki hayallerde olmayan sınırlı çizgiden. Belki Dostoyevski'den. Belki de çok eskiden. Ey çok güzel. Aha bu düş çok güzel. Belki insan için beslediğim fazla duyardan. Belki memleketimden. Yani çocukluğumdan. Belki Dostoyevski'den.

Bu yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal. Bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni seni. Şimdi biraz ben biraz sen.

mevsiminde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

bulunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları unuttum. Bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri seviyorum.

ışık ne de bir yol. Salınır uçsuz bucaksız korkularım. Geçelim gel hadi son kez. Yakıyor ya.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.